Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.
2: Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.

Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların Efendisi. Günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi. Günaydın.
5: Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: günaydın millet. Günaydınlar Şahane'de. Ah, sabahların efendisi ben ve Radyo Enerji burası. Evet. Ah, bunlar da çalışma arkadaşlarım. Ha, en yakınım elbette prodüksiyon asistanım Tolay Çelebi. Çok yakın çalışıyoruz. Teko diye çağırıyorum kendisini. Sonra fazla geldi, tek diye çağırmaya başladım. Ha, gene sıkıldım, T diye çağırıyorum artık. Evet, yani öyle bir T, yani daha kısalmıyor. Daha kısalmıyor. Annesi yemeğe çağırıyor böyle. Yemek hazır, Meltem, Sibel, T. Hadi sofraya bakayım. Sinirlenince de şey yapıyor. Çabuk odana T. Aa, bu arada Tolay demişken bugün ekibe yeni bir arkadaş daha katıldı. Çok değerli prodüksiyon ekibinden Tolay kendi asistanını hamile bırakmış. Yani henüz ekibe içerik sağlayabilecek yaşta olmadığını biliyorum ya. Aha, yeni üyemizin ama kabilemiz genişledi. Hoşuma gitti arkadaşlar. Ya şaka ediyorum, kimse hamile değil ekipte. Ama eli kulağındadır. Yani hiçbirimizde fazla para yok. Öyle yüksek bir maaşımız. Hani böyle bizi oyalayabilecek.
1: Hey, sabahların efendisi, günaydın.
0: Günaydın benim iç sesim.
1: Bize gezdiğin, gördüğün yerleri, yediğin içtiğin yemekleri anlatsana.
0: Elbette küçüğüm, elbette, neden olmasın. Bak, yıl 2001. New York'ta inanılmaz şık bir hanımla inanılmaz şık bir restoranta gidiyoruz. Adı da Jean-Jacques Jojon gibi bir şeydi. Yemekler efsaneydi. Sadece bir ara hesap geldiğinde dedim ki dur bir dakika, dur bir dakika. Kamera nerede? Kamera nerede? Hadi anladım, yapmayayım, anladım şakanızı. Kamera nerede diyorum. Tabii şimdi her gün her restoranda yaşayabileceğiniz olağan bir olayı ben 2001 yılında yaşadım. Hani nereden anladım hesabın kamera şakası olduğunu? Yani bir yemek 2500 dolar etmezdi, değil mi? Değil mi? Değil mi millet? Aa, şaka bir yana, inanılmaz yemekler yedik açıkçası. Şef bir harikaydı. Hollanda sos bile hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. En sonunda da inanılmaz bir tatlı geldi. Böyle el yontması, çikolata dağı üzerinde böyle erimiş bir şeylerle ve böyle taze kremayla falan geldi. En tepesinde de ne geldi biliyor musunuz? İncecik ama kağıttan çok daha ince bir yaprak altın. Tadı yok, kokusu yok. Altın bir yaprak yemeniz için. Oo, dedim kendi kendime. İşte bu fakir insanlara, hani başınıza ne gelirse gelsin umurumuzda bile değil, hepsini biz yiyeceğiz demenin son safhası. Evet, şey gibi, zenginiz biz, zenginiz biz, her şeyi yiyeceğiz. Bugün altın, yarın platin, her şeyi yiyeceğiz. Şimdi şöyle bir düşündüm, yani bu altın parçasının çikolatalı tatlının üstüne gelene kadar yaptığı yolculuğu düşündüm arkadaşlar. Özbekistan dağlarında 60 yaşında bir adam ailesine haftada kazandığı 5 dolarla bakıyor. Elinde nitroglyserin, biraz altın çıkartmaya çalışıyor ve diyor ki
1: biraz altın bulmam lazım, yoksa torunum Gülşehir'e okula gidemeyecek
0: falan gibi bir şeyler. Bilmiyorum yani, tam emin değilim şu anda. Bir yandan da kötü kalpli adamlar uzaktan bağırıyor.
1: Hey ihtiyar, tıraşı kesti, şu altını çıkar, tamam mı? Amerika'da restoranda dev bir çikolatalı tatlının üstüne koymak için sabahların efendisi seni bekliyor.
0: Çünkü bilirsiniz millet, hiçbir tatlı üzerinde ince bir yaprak altın konmadan tam olmaz.
1: Hadi diyorum, şu külçeleri hazırlayın.
0: İşte 8 yaşında çocuklar kamyona altınları filan yüklüyor. Dedelerine diyorlar ki bir gün biz de özgür olacağız değil mi dede? Ve sonra ben bu tatlıyı ham hum ham diye yiyorum. Tadı bile yok ya, hatta eminim zehirlidir. Yani yoksa mutlaka doktorlar soframızın eksilmemesi gereken bir üyesi olarak o altını bize önerirlerdi değil mi? Yani o kadar zahmet, bir lokma altın. Gitti.
1: Hey ne diyordum azizim? Şirket evliliği işini hallettikten sonra Hawaii'ye kaçalım mı bir süre? Altın dokundu galiba biraz bana.
0: Ya evet, tabii ki dokunmuş olması normal. İçinde nefret dolu mesajlar var çünkü. Değil mi? Pekala. Yine güne saçma sapan bir şeyle başladık. Güzel bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikte. Yapmayın arkadaşlar. Ben saçma sapan şeyler anlatmasam siz beni dinleyecek misiniz sanki? Ha? Gerçekçi olun. Hadi bakalım. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Muhteşem bir kampanyaları var. Bir sonraki anonsta bu kampanyaya değineceğiz. Bu arada günaydın mesajlarınız bizim için çok değerli. Sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı ya da WhatsApp üzerinden 0533 888 1010 WhatsApp üzerinden de bir günaydın mesajınızı alırım millet.
2: Kart Plus'ta. Enerji haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Sabahların efendisi.
4: Ha canım.
3: Sen bir radyo kahramanısın. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek istiyor musun?
4: Hayır. Berbat bir yer olarak kalmasını tercih ederim.
3: Ki
4: yeni doğan her çocuğa ibret olsun. Değil mi? Yani onlara müthiş bir yer sunarsak ne komedi kalır dünyada ne de vurdu kırdı filmleri kalır.
3: Ya tabii şaka bir yana bir şeyler yapmak istiyorum. Yoksa radyo enerji gibi sorumluluk yükleyen bir kanalda çalışmazdım ki arkadaşlar.
4: Zaten evliyim, daha fazla strese ihtiyacım yok benim. Umarım anlatabiliyorum. Yani belli ki bir amaçla gelmişim buraya. Değil mi?
3: Pekala. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için bir başlangıç yapalım. Uçakta iki koltuk satın alması gereken biriyseniz benim yanıma oturmayın. Evet, benim geçenlerde başıma geldi. Zaten biliyorsunuz iyice sıkıştırdılar koltukları.
4: Ya, tamam, başta bir problem yaşamadık ama sonra ciddi bir türbülans oldu.
3: Boş zamanlarında güneşin etrafında turlar atan o uydudan bahsediyorum.
4: Evet. Ve kadınların mamogram çektirirken neler hissettiğini anlamamı sağlayan sıcak bir kompres.
3: Yaşadım.
4: Ve spor yaparak toparlayacağımı düşünüyorum. Daha bir ne kadar sürecek, kaç sene sürecek bilmiyorum ama. Ve aynı şey yani başıma iyice gelip yerleşmezse tabii.
3: Ha, bu arada uçağa girerken pilotu gördüm arkadaşlar. Herkese merhaba diyordu.
4: Ya Allah aşkına, ben hayatımda bu kadar yaşlı bir insan görmedim ya.
3: Yani kurallar yok mu? Mesela ecel almadan hemen önce uçmak yasaktır filan gibi.
5: İyi uçuşlar, hoş geldiniz.
3: Ya ama işimi seviyorum dinleyiciler. Yani burada oturup aptal aptal şeyler anlatıyor olsam da insanların yüzüne bir gülücük kondurduğum zaman ve bunun karşılığında akşam eve götürmek, ekmek götürdüğüm zaman duyduğum bu kendine güven ve mutluluk hissini tarif etmem imkansız. Umarım duygularımız karşılıklıdır.
4: Ha?
3: Öyle mi? Peki. Peki hala millet. Şimdi az önce söylediğim gibi Kombos Otomotiv'de inanılmaz bir kampanya var. Bunu bir bilmeceyle devam ettireceğim. Hem sıfır, hem Mercedes, hem hemen teslim. Hem de 6 ay para ödemiyorsunuz. Bu nedir arkadaşlar?
4: Ha?
3: Ben söyleyeyim. Bu Kombos'un delirtçe kampanyası. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 geldi arkadaşlar.
4: Nasıl?
3: Nerede mi? Direkt showroom'da, anahtarı üstünde seni bekliyor. Hem de hemen teslim. Bakın olay şu. Arabayı şimdi alıyorsunuz. Eve götürüyorsunuz, havanıza atıyorsunuz. Lefkoşa'da iki tur geziyorsunuz. Girne'de 3 tane story atıyorsunuz. Ödeme ise oho, 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksiti de Kombos Otomotiv ödüyor. Yani Kombos diyor ki millet, Kerem'cim sen hiç yorulma. İlk taksidi ben hallettim. Sen sadece bu muhteşem aracın keyfini sür. Bak bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyatı ise sadece 45 bin sterlin. 6 ay boyunca bedavaya benzini koyuyorsun ve geziyorsun. O yüzden bugün ne yapıyoruz? Vakit bulduğumuz anda hemen Kombos Otomotiv'e gidiyoruz. Bak ben olsam bir beyazı için bir de grisi için kavga ederdim ha. O kadar güzel. Hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı. Bugün Kombos Otomotiv'e gidiyorsun.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
6: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Yaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Yaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Yaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Yaris Bank.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Hala da keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işi daha iyi yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Her daim yanınızda olacağız. Nerede olursanız olun bizden kaçamayacaksınız. Sabahların efendisi ben. Bunu her zaman söylüyorum her anonsta. Adımı ezberletmeye çalışıyorum. Burası Radyo Enerji. Kıbrıs'ta en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve... ne kadar popülersin sabahların efendisi diye gelecek bir soruya. Bilmiyorum. Yani aslında bilmiyordum. Sonra internete sabahların efendisi yazıp baktım. Çok ünlü bir yarış atıymış Amerika'da. Ve benden çok çok çok kat kat daha ünlü. Benden daha çok para kazanıyor. Damızlık olarak kullanıyorlar. Her yer kısrak. Ve dünyanın parasını kazanıyor. Elma, şekerleme, ne isterse yiyor. Yani internete adınızı yazıp sizden daha iyi yaşayan adaş bir atın size ait olan hayatı çaldığınıza denk geldiniz mi hiç bilmiyorum ama bana oldu. Bana oldu. Yani arada bir kişi deyip sen kimsin diye sorduklarında sabahların efendisi demeyi düşünüyorum artık ben. Evet. Günaydınlar diliyorum millet ve bu düşünceyle böyle bırakıyorum sizi. Hadi bakalım. Haydi.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydınlar, selamlar millet. Radyo Enerji'de beni dinliyorsunuz. Çok naziksiniz. Adım Sabahların Efendisi ve uzun yıllardır bu radyoda yayındayım. Yani öyle bir noktadayım ki hayatımda artık başka bir şey yapamam ben ya. Yani vakit kalmadı. Yani şimdi diyeceksiniz ki Sabahların Efendisi yapma, 50'lerinde bir adam vakit kalmadı dememeli. Yani öyle değil, öyle değil. Vakit var da işe güce kariyere zaman kalmadı. Yani bazı konularda elimi çabuk tutmam gereken birkaç yılım var. Fiziksel güç isteyen şeyler. Evet ya, yeni sevgili bulma, flört falan. Yani işlerim var yani. Aa, işin şakası bu. Karımı seviyorum ben millet. Daha bir şey değişmiyor. Ama en azından seviyorum. Şey gibi biraz, hani böyle Adana kebabı pul bibere tamamen bulayıp öyle yiyorlar ya. Gözünden yaş geliyor. Heh, onun gibi bir evlilik. Evet, demek ki seviyorum. Pul bibere bulanmış hayatı seviyorum ben demek ki ya. Değil mi? Güzel bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Keyifliyiz, neşeliyiz. Gördüğünüz üzere her zaman yaptığımız işi hatta daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik ediyoruz. Yüzünüze tebessümler kondurmaya devam ediyoruz. Ve birazdan sevgili Ece ile birlikte burada olacağız. Bir günün sorusunu sizlerle paylaştık. Ona gelen yorumlara birlikte bakacağız. Ha, günün sorusu ne diye merak ediyorsanız onu da söyleyelim hemen. Bir ilişkide, yani tam benlik soru ha. Bir ilişkide daha çok sevilmek mi, daha çok sevmek mi? Yorumları paylaşmanız lazım. Enerjinin sayfasında hikayede paylaştık. Güzel de bir hediyemiz var millet. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan ne veriyormuşuz? Aylık saç bakım seansı. Hadi bakalım, hediyenin kralı da geldi. Soru da güzel. Bir ilişkide daha çok sevilmek mi, daha çok sevmek mi? Instagram'dan ulaşabilirsiniz, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Radyo Enerji'nin Instagram sayfasındaki hikayeyle paylaştık. Altına bir kutucuk koyduk. Ya da dilerseniz WhatsApp numaramız 0533-888-1010'u kullanarak da bu güzel soruya yorumlarınızı bırakabilirsiniz millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0-294-55-55. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, yine günaydın da, her zaman günaydın. Merhaba millet, bendeniz sabahların efendisi. Nefis bir perşembe sabahında yine %100 canlı bir şekilde yanı başınızda. Yanı başınızda derken yan koltuğunuzda değilim ama radyonuzdayım. Her zaman da orada olmaya devam edeceğim. Amacımız, niyetimiz belli. Yolculuğunuza eşlik etmek, yüzünüze tebessümler kondurmak ve biz İşimizi gerçekten çok iyi yapıyoruz. Değil mi? Ha? Bir şey söylemeyecek misiniz? Ya Turnike diye bir yarışma vardı, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Sunuculuğunu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yapıyordu. Ve Türkiye'de sevilen bir yarışmaydı. Ünlü konuklar, sürpriz anlar, hatıralar. Bu arada... Ben de katılmıştım, biliyor musunuz? Radyo sunucularına davet ettikleri bir bölümde ben de oradaydım. İstiyoruz, böyle şeyleri görmeyi seviyoruz ekranda. Ama o kadar kötü yarıştım ki komedi konusundaki zekamı bile sorgulamış olabilir dinleyiciler. Evet. Ya çok yorgundum ya, çok yorgundum. Ha, tabii zamanında çarkı felek yarışması da vardı, onu hatırlıyor musunuz? Ona da katılmıştım, birkaç defa katılmıştım hatta. Odacıklar falan vardı, içinde ne var ne yok kazanmıştım vardı bile. Evet. Ama o zaman da kanal batmıştı, hiçbir hediyeyi alamamıştım ben. Evet. Ya bence ben mesajı artık net bir şekilde kabul etmeliydim. Sabahların efendisi çalışmadan veya bedavadan hiçbir şeyin olmayacak. Evet, bu mesajı artık net almalıydım ki öyle yaptım arkadaşlar. Şimdi ise elimde kalan tek şey bu radyo programı. Ve seviyorsunuz değil mi bu programı? Ha? Yine mi bir şey söylemeyeceksiniz? keşke dinleyicilerime programımda yer verebilseydim. Aslında ben çok yer verdim. Ama kimse de cesaret yok. Çıkıp gelsin yanıma, burada programı beraber yapalım dedim. Defalarca söyledim. Ne yapacağım ya, peşinizden mi koşacağım ben artık sizin ya? Hayatımda yapmadım ya, ilişkilerimde bile yapmadım. Hiç kimsenin peşinden koşmadım ben. Evet. Belki bir iki tane. İlk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Ve yepyeni saatte sevgili Ece Kanvaz. Güzel bir soru sorduk arkadaşlar. Keyifli bir soru sorduk. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Nerede paylaştık? Enerjinin sayfasında hikaye olarak paylaştık. Soru da şu, merak edenler için şimdi buradan söyleyeyim. Bir ilişkide daha çok sevilmek mi, daha çok sevmek mi? Hadi bakalım. Soru ortada. Cevaplayabilecek misiniz bakalım? Güzel de bir hediyemiz var arkadaşlar. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan aylık saç bakımı seansı. Tam benlik. Tam benlik, kesinlikle gideceğim. Aylık saç bakımına ihtiyacım var benim. Günün sorusu paylaşıldı. Yorumlarınızı isterseniz Instagram'da hikaye paylaştık. Altına da bir buton koyduk. Oradan tıklayarak cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Buradan da paylaşabilirsiniz. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan aylık saç bakımı kazanmak isteyenler yorumlara bir şeyler yazmaya başlasın. Ayrılmayın, az sonra yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Müzik burada.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Nasıl?
1: Ay çok havalı.
0: Çok iyi değil mi?
1: Biz geldik.
0: Programın ismi netleşti artık.
1: Değil mi?
0: Nereden netleşti biliyor musun?
1: Nereden buldun?
0: Fatma diye bir dinleyicimiz. Çok güzel bir isim verdi. Deşifre.
1: Deşifre. Çok
0: evet,
1: iyi.
0: Yani biz soracağız. Sizler her şeyi deşifre edeceksiniz. Aklınızdan geçenleri söyleyeceksiniz, tamam mı? Sorumuzu paylaştık bu arada değil mi?
1: Paylaştık evet. Hemen söyleyeyim, hadi hatırlatalım. Bakalım. Bir saniye. Soruyu
0: deşifre
1: tam...
0: başladı. Deşifre başladı.
1: Sabahları coştular. Şimdi bir ilişkide daha çok sevilmek mi, daha çok sevmek mi, neden? Nedenini de söyleyin ki konu.
0: Ha ben de sen aksın. Bir şey söyleyeceksin zannettim.
1: Halle. Çünkü bugünün hediyesi gerçekten iyi.
0: Güzel bir
1: keşke
0: hediye.
1: Keşke sen kazansan.
0: Değil mi? Keşke ben kazansam. Yani çok keşke... güzel bir hediye arkadaşlar. Zeynep Yiğit B2 Center'dan saç bakımı. Aylık saç bakımı. Dediğin gibi tam benlik yani.
1: Of çok iyi.
0: Değil mi? Süper.
1: Yeri neredeydi bu arada Zeynep B2 Center'ın?
0: Bilmiyorum desem inanır mısın? Zeynep Yiğit B2 Center.
1: Lefkoşa Gazi Manso'da varmış.
0: Süper evet. Süper. Biliyordum evet. Bakalım sen ne yapacaksın diye bu konuda seni test etmeye çalıştım. Zeynep Yiğit B2 Center'dan aylık saç bakımı kazanmak istiyorsanız bugün sorduğumuz soruya cevap vermek zorundasınız. Zorundalar değil mi?
1: Çok zorundasınız.
0: Evet, sevmek mi sevilmek mi diye sorduk. WhatsApp'tan bize ulaşabilirler. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Ya da Enerji'nin Instagram'da hikayede paylaştık. Buton olarak koyabilirler. Post olarak paylaştık mı?
1: Ben o detayı atlamışım. Çok
0: biz
1: özür diliyorum.
0: Biz bugün ne detaylar atladık ya. Vallahi yine o muhteşem gülüşün. Sal kendini, bırak rahat ol.
1: Ben dinleyicilerimizi rahatsız etmek istemem.
0: Hayır canım, lütfen.
1: Kulaklarınızı
0: tırmalamak. Kahkaha güzeldir. Için. Bak kahkaha çok güzel bir şeydir. Yani gülmek karşıdaki insanı ister istemez güldürür. Ya sen bir şey söylemesen de birazcık kahkaha atmaya başlasan karşıdaki duramayacak, o da gülmeye başlayacaktı. Ne yapıyor bu deli diye. Pekala, günün sorusu güzel. Sevmek mi sevilmek mi dedik. Yorumlar yavaş yavaş gelmeye başladı.
1: Fatih Zübeyde'den bir yorum var. Yorum. Ortak hesap herhalde Fatih Zübeyde.
0: En sevdiğim.
1: Kesinlikle sevilmek dedi.
0: Neden acaba?
1: Şimdi neden acaba hangisi? Fatih mi Zübeyde mi dedi bu cevabı?
0: Evet. Şimdi öyle de... Şimdi senin düşüncenle bağlantılı bir Instagram hesabı bu. Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Çünkü ortak hesap belli.
0: Ortak hesap. Nereden belli çok merak ettim. Senin gülüşün.
1: Hayır. Bir insanın.
0: Evet. Fatih, neden Fatih Zübeyde?
1: Erkek.
0: Olabilir ama ikinci ismi olabilir Zübeyde.
1: Var mı Zübeyde diye?
0: Canım ya koymuşlardır ya, ne bileyim ben.
1: Her neyse.
0: Tamam.
1: Fatih ya. Zübeyde Balcıoğlu.
0: Fatih Zübeyde
1: şimdi
0: Balcıoğlu.
1: Profilimde Fatih'im Asyam yazdığına göre Zübeyde'nin hesabı.
0: Vallahi zehir hafiye gibisin bak.
1: Stalk of. Ben TC'sine kadar bulurum da tamam. Kimlik nosuna kadar.
0: Süper. Ne demiş diyorum olarak?
1: Kesinlikle sevilmek demiş. Demek ki çok seviliyor Zübeyde Hanım.
0: Evet. Mantıklı.
1: Sence?
0: Mantıklı. Bence sevmek. Çünkü çok seversen bir yerlerde çok sevilirsin. Da... diye ümit ederek de. Bir arkadaşımız Esma demiş ki herkes için göreceli bir kavramdır bu. Ben de kısaca kendim açımdan yorumlamaya çalışacağım. Ben her ikisini de yaşadım. Sevdiğim de uçtu gitti. Sevildiğimde de bir süre sonra karşılık hiçbir şeyin olmayacağını anladım demiş. Çünkü sevdiğinde ne kadar çok bağlıysan sevildiğinde de bir o kadar uzaksın. Bir söz var demiş, zorla güzellik olmaz diye. Çok sevdiğim bir laftır bu.
1: Düşündürdü.
0: Evet, yani anlayacağınız bir ilişkin varsa bu karşılıklı mutlu olmak içindir. Ne güzel yorumlar ya.
1: Evet ya, çok güzel cevaplar geliyor, zorlanıyoruz.
0: Seçmekte.
1: Seçmekte zorlanıyoruz
0: olsun,
1: yani.
0: Olsun. Güzel.
1: Anlamaktadır.
0: Yorumlarınızı bekliyoruz. Hediyemizi de söyledik. Zeynep Yiğit B2 Center'dan aylık saç bakımı. Soru Instagram'da hikayede paylaşıldı. Sevmek mi sevilmek mi dedik. İsterseniz oradan butona tıklayarak cevaplayabilirsiniz. Ya da isterseniz WhatsApp numaramız 0533-888-1010 WhatsApp numarasını kullanarak da yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz bu güzel hediye için. Sana verelim mi bir tane aylık saç bakımı? Lazım gibi yürüyor.
1: Evet. Şu saçlarım tavana kadar elektriklendi. Evet.
0: Evet.
1: Çok isterdim. Yani.
0: Tamam. Konuşalım ya, ayarlarız bir şeyler. Merak
1: yani
0: etme.
1: Çok isterdim.
0: Tamam.
1: Sen hangi şampuanı kullanıyorsun peki?
0: Ben Hacı Şakir.
1: Gerçekten.
0: Ya gerçekten ben vücut şampuanıyla her tarafımı yıkıyorum. Saçım yok ya, orası da bir nevi vücut diye düşünüyorum. Ya gerçekten Hacı Şakir'i çok seviyorum. Eski kafalı diyebilirsin ama muhteşem.
1: Yok,
0: bir şey
1: sağlıklı.
0: Bence. Ya sağlığım yani. Bütün tenimi kurutuyor ya, en sevdiğim o.
1: Anlıyorum.
0: Ya aslında çok da kurutmamak lazımmış. Biraz yağlı bırakmak
1: tabii
0: lazımmış.
1: Asıl önemli soru.
0: Heh.
1: Yüzünü yıkarken nereye kadar yıkıyorsun?
0: Ha. Vallahi.
1: Kızdın mı?
0: Hayır hayır, kızmadım. Yüzümü yıkarken
1: eğleniyoruz.
0: Saçım olmadığı için tam nereye bastığımı bilmiyorum. Ama çok da yüzümü yıkamayı sevmem. Ya duş alırken yıkıyorum işte. Sabah uyandığımda mesela yıkamam yüzümü. Bilmiyorum ya, neden yıkamadığımı da bilmiyorum. Yani bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi onu da bilmiyorum. Ya enteresan sorular işte.
1: Hiç kandırmadılar mı çocukken seni, yok işte?
0: Bilmiyorum,
1: şeytanlar
0: onu da hatırlamıyorum.
1: Gece yüzüne işiyor, yok.
0: Ne yapıyor? Yapmamışlar. Yapsalardı kesin yıkardım herhalde. Şeytanlar yüzüne işiyor. Süper. Neler çekmişsin ya. Gerçekten. Neler çekmişsin.
1: Gözde çapak oluşuyor ya işte o
0: şey. Abi iş yerek mi temizliyorsun? Peki bir şey soracağım. Bundan başka bir şey var mı seni? Böyle annenin babanın korkuttuğu. Ne var Allah'ını seversen? Çok merak ettim.
1: Of. Dur, var aklımda, dur.
0: Allah aşkına yüze işemek nedir ya?
1: Ben de inandım ve yıllardır yüzümü yıkıyorum.
0: Süpermiş yani, gerçekten.
1: Ben bak, de sofraya oturamıyordum ya, şeytan. Bu arada anne baba değil, anneanneden yani.
0: Ha,
1: annemin babamın tabii haberi yoktu.
0: O dönemlerde tabii anneannede de faktörü çok önemliydi.
1: Evet.
0: Güzelmiş vallahi.
1: Var
0: süper.
1: Var daha neler var.
0: Bak bunu da aslında dinleyicilere sorabiliriz. Ha.
1: Evet, yarının evet, sorusunu yapalım mı?
0: Yapalım yapalım onu. Yüzünüze işleyen oldu mu diye. Pekala millet, günün sorusu cevaplarınızı bekliyor. Instagram'da hikayede paylaştık. Sevmek mi sevilmek mi, güzel de bir hediye. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan bir aylık saç bakımı. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Yarınlara.
4: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
5: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
4: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
6: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
7: Bike, always be with you.
8: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydınlar şu anada. Burası Enerji. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Yiz diyorum çünkü şu anda Ece ile birlikte deşifre bölümümüzde günün sorusuna gelen yorumlara şöyle bir bakıyoruz. Değil mi Ece?
3: Evet.
0: Sorumuz neydi? Önce onu bir hatırlat istersen. Konuşmama başlamadan önce.
3: Bir ilişkide.
0: Evet.
3: Daha çok sevilmek mi?
0: Evet.
3: Yani sevilen taraf olmak mı?
0: Yoksa seven taraf.
3: Seven taraf. Daha çok seven taraf mı olmak?
0: Zor
3: anladınız
0: bir soru.
3: Bir daha. Ben anlamadım.
0: Bir daha tekrarla bakalım.
3: Yani sevmek mi sevilmek mi?
0: Müthiş. Müthiş. Kısa ve özetle sevmek mi sevilmek mi diye sorduk. Yorumlarda gelmeye başladı.
3: Evet.
0: Bakalım. Günaydın. Sevmek ama her şeyden önce kendini sevmek. Bu egoistik değil. Kendini seven karşısındakini gerçek sever demiş.
3: Çok doğru.
0: Evet,
3: niye güldün?
0: Yanlış şeye bastım. Evet.
3: Oo, ya basacaktım.
0: Basıyorum.
3: Heh.
0: Ama gerçek seven de gerçekten çok sevilir demiş. Az önce benim söylediğim.
3: Tabii ki.
0: Evet. Bu arada dün kötü bir şey yoktu umarım. Sesinizi duyamadım.
3: Hadi anlat. Hadi anlat. Teknik aksaklardan dolayı, aksaklıklardan dolayı.
0: Açacak mıyız teknik aksaklığı? Açmasak.
3: Yok.
0: Ya arkadaşlar.
3: Mikrofon.
0: Sevgili Ece bana göbekten bağlı olduğu için ben gelemediğim zaman o da gelemiyor. Ya ben biraz şey yapmışım ya. Uyuyakalmışım ben biraz. Evet, yetişemedim. Yani dedim ki saate baktım 7:20 geçiyordu. Ha, bu saatten sonra kim gidiyor?
3: Ne yapalım işte sen de.
0: Evet, böyle iyi oluyor aslında. Biraz da özlem oluyor. Bak meraklar falan filan.
3: Evet.
0: Değil mi? Yarın da mı gelmesin acaba?
3: Ama işte değerimiz anlaşılıyor böyle. O yüzden yarın da gel.
0: Yarın da gelmeyelim. Süper. Pekala, sevmek mi sevilmek mi dedik.
3: Sinem'den bir cevap var o arkadaşımızdan.
0: Tamam, alalım.
3: Sevilmek. Çünkü sevilmiyorsan sevmek için çabalamamak gerek.
0: Güzel.
3: Evet. Ben de ona inanıyorum. Şimdi tamam. Ben de kendi fikirlerimi söyleyebilir miyim? Belki hediye
0: herkesin
3: benim.
0: Herkesin merakla beklediği. Bak, hediye saç bakımı olunca nasıl? Nasıl hemen?
3: Geliyor. Şimdi bir ilişkide
0: evet.
3: Kesinlikle objektif konuşuyorum.
0: Tamam.
3: Kadın bir tık daha çok sevilmeli.
0: Diyorsun.
3: Çünkü erkeklerin aklı havada olduğu için.
0: Allah Allah.
3: Daha çok severse o kadına daha bağlı olur. Yani biz adamların peşinden koştuğumuzda, daha çok sevdiğimizde siz bıkıyorsunuz, bunalıyorsunuz.
0: Allah
3: Allah. O yüzden kadınlar daha çok sevilmeli.
0: Ne kadar net tespitler bunlar.
3: Evet.
0: Ama bak, şöyle de bir şey var.
3: 3-4 kişide yaşadım bunu ben.
0: 3-4 kişide.
3: Yani şimdi geçmişimizi konuşmayalım burada. Biz de deriniz.
0: 3-4 kişide.
3: Çok sevdiğim zamanlarda karşımdakine. Ay adam kaçıyor, yok hayalet. Yani böyle geç cevap vermeler,
0: ne
3: bir yerleri acaba? Kalkmalar falan filan.
0: Nasıl?
3: Bir yerleri kalkmalar. Yani arka taraftaki yerleri kalkmalar. Adama ölüyorum aşkımdan. Yani seviyorum, deliriyorum onun için. Her şeyi yapıyorum ama evet. Böyle şey davranıyor bana.
0: Cool
3: davranıyor falan. Ben
0: ne,
3: kendimi geri çektim.
0: Ne oldu bu ilişki? Bak herkes merak ediyor şu anda.
3: Boşandım. Hayır, sonra tam tersi oldu. Adam daha çok sevmeye başladı beni. Ben böyle şey oldum, bu ne ya falan.
0: Allah Allah.
3: Sonra sıkıldım, boşandım.
0: Süpermiş ya.
3: Daha çok sevilmeliyiz o yüzden.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir kesin bilgi vereyim ben sana. Erkekler her zaman daha çok sever.
3: Belli etmiyorsunuz ama, değil mi?
0: Ama işte sizin beklentiniz, yani belli etme şekilleri. Mesela sevdiceğine bir hediye alıyorsun. Karşı taraftan bekliyorsun ki inanılmaz, senin gibi sevilsin. Ay, vıy vıy vıy vıy. Ama biz erkekler öyle değiliz. Yani teşekkür ederiz. Aslında o teşekkür ederken sizi ne kadar çok sevdiğimizi anlatmaya çalışırız. Ama siz vici vici vici vici beklediğiniz için.
3: Dinle başladı. Şimdi şöyle bir durum var.
0: Evet.
3: Böyle biz kadınlar böyle temas isteriz, gösterilme.
0: Erkekler yani somut, çok sever bunu.
3: Hani böyle bir yanak okşama. Oho, sen benim bayılırız. Hayatımın aşkısın. Tamam. Ya bunu yapmayan adamlar da vardı.
0: Vardır muhakkak ama %90 her erkek yapar. Ha. Temas dedim mi erkek önde gelir bak. Net.
3: Ya böyle bazıları da şey yani işte gösteremiyorum sana sevgimi falan filan söyleyemiyorum
0: doğru,
3: sana.
0: Doğru. Yani az önce benim söylediğim şeyle aynı şey zaten sizin beklediğiniz tepki erkeklerde olmaz. Anacığım olmaz.
3: Bir iki güzel söz ya.
0: Ya ama o zaman da işte ne oluyorsun, kodlamış oluyorsun, istemeden yaptırmış oluyorsun. Bu da kötü bir şey. Neden olanla yetinmiyoruz?
3: Niye?
0: Ben her zaman söylüyorum bak kadınların yaptığı şey nasıl sinirlendi bak. Kimsin sen? Kadınların her zaman yaptığı şey şu. Bir ilişkide erkeği bir kalıba sokar. Hemen kızmayın hanımlar. Doğruyu söylediğimi çok iyi biliyorsunuz. O kalıba gireriz biz. Niye gireriz? Çünkü o kalıba girmek için çok mücadeleler, kavgalar edilmiştir. Tartışmalar, huzursuzluklar falan filan. En nihayetinde deriz ki aman ben şu kalıba gireyim de şu huzursuzluğu yaşamayalım diye düşünüyor erkekler. Bak hem cinslerin bana hak veriyor şu anda. Yanında karısı, sevgilisi olan varsa yani saçmalıyor falan diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben sizi çok iyi anlıyorum. O kalıba girdikten sonra olmaz. Bir de şöyle bir kalıbımız var. Bitmiyor. Bitmiyor. Bak gerçekten bitmiyor. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek lazım. Yani aldığında neyse onunla idare edeceksin ya.
3: Yontmak lazım size aslında.
0: Ah buyur işte. Benim söylediğimin kısa ve öz tarifi.
3: Sizin şekliniz dümdüz kütük diyelim.
0: Allah Allah.
3: Biz onu yontuyoruz, ince işliyoruz, ya, oyuyoruz.
0: Beyler yok mu mesaj yollayacak, bana destek verecek asıl, kimse yok mu ya?
3: Asıl bana, ben burada mücadele ter döktüm. Adamı ikna edemiyorum.
0: Vay be süper. Neyse günün sorusuna dönelim.
3: Siz çok manipülatifsiniz
0: mi?
3: Ya bütün erkekler.
0: Gerçekten.
3: O yüzden.
0: Biz odunuz.
3: İşte ha, biz de yontuyoruz. Bahçıvan.
0: Tamam da yontulunca olmuyor işte, onu söylemeye çalışıyorum.
3: Odun mu sevelim?
0: Yontmayanı bulmaya çalışıyoruz. Ah,
3: işte şu elektrik direğiyle sevgili olayım o zaman ben. O kabul ediyorum seni. Olduğun gibi.
0: Süper. Pekala abine. Bizim Ece'yle kavgamız hiç bitmeyecek. Yorumlarınızı bekliyoruz bu konuda. Önemli bir konu çünkü. Ama tabii ki günün sorusu daha da önemli. Çünkü tabii süper ki bir hediye var. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan aylık saç bakımı kazanmak istiyorsanız. Yorum cevap vermeleri gerekiyor günün sorusuna. Neydi günün sorusu? Sevmek mi sevilmek mi? Kısa ve öz olarak bir arkadaşımız demiş ki insan sevdiğine sevildiğinden daha çok emindir. Şimdi düşünüyoruz, bir yerleştirmeye çalışıyoruz
3: tamam.
0: Kafamızda.
3: Kendinden emin, sevdiğini biliyor yani.
0: İşte bu yüzden de sevmek demiş.
3: Evet. Bütün tezimi çürüttü şu an.
0: Bak bir arkadaşımız da demiş ki Peri, sevilmeyi beklemek sevmenin verdiği mutluluğu gölgeler. Sevmek içinden çıkan bir şeydir, sevilmek bir beklentidir. Doğru olan sevmektir demiş.
3: Doğru. Geçelim.
0: Ne yapacağız biz seni ya? Bakalım be, yorum var mı WhatsApp'ta? Şu anda yok. Var mı Instagram'da herhangi bir yorum?
3: Şöyle bir yenileyelim. O kadar çok hesapta paylaştık ki hepsine bakmak.
0: Bak demiş ki Murat diye bir arkadaşım, sizin sevdiğiniz kişi sizi sevmese bile sevin. Onun hayaliyle yaşayın. Onu rüyalarınızda sevin demiş.
3: Kim demiş?
0: Murat. Hadi buyur. Bak ne geliyor Murat, bekle bakalım.
3: Murat Beyciğim, evet, siz sevin, yaşayın. Karşılığını alırsınız.
0: Başka bir şey alacakmış gibi söyleyince sen.
3: Sevin.
0: Ha, sevin diyorsun. Sevin, yani sevin, kadınların sevin, beklentisi evet. Bizi sevin, biz sizi zaten severiz mi?
3: Evet.
0: Hadi bakalım, inşallah dediğin doğrudur. Pekala, günün sorusunu paylaştık, yorumlarınızı bekliyoruz. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan aylık saç bakımı kazanmak için yorum atmanız lazım. Son kapanışı sen söyle. Hani Kuzey Kıbrıs'ın en çok ezberletmiştim ya sen.
3: Dur notlarımı açayım.
0: Hadi aç bakalım.
3: Kıbrıs'ın
0: evet
3: en çok
0: yes
3: dinlenen.
0: Süper, iyi gidiyorsun ha.
3: Türkçe Pop Müzik Radyosu.
0: Wow. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi yurt

0: puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü.

0: 55 55.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Evet, günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamıyla en sevilen kadını. Ece, burada mısın?
4: Teşekkürler.
3: Şimdi haberler.
4: İşte sevilen olmak ne kadar
3: güzel bir şey değil mi?
4: Ya.
3: O yüzden de senin cevabın sevilen.
4: Sevilmek.
3: Sevilmek, yani beni sevsinler.
4: Sevsinler.
3: Tamam, söylüyorum, ben herkese söylüyorum bundan sonra. Ece'yi sevmeyenin başı dertte arkadaşlar, bizden söylemesi. Günün sorusunu paylaştık, sevmek mi sevilmek mi diye sorduk. Yorumlar da gelmeye devam ediyor. Bayağı bir yorum var, bazılarını kaçırıyoruz, kusura bakmasınlar. Bir dinleyicimiz Sevda demiş ki sevmek sevmek, seversen sevilirsin de. Sevginin fethedemediği bir şey yoktur. Biz de sevgiye teslim olalım demiş. Amin.
4: Tamam, gülmüyoruz. İlayda'dan var cevabımız.
3: Tamam.
4: Sıkı dinleyicilerimizden.
3: Tamam, dinliyoruz. Biz de sıkı bir şekilde seni dinliyoruz İlayda. Evet.
4: Severken sevilmek.
3: Hadi bakalım, bir dakika, yavaş yavaş. Bir dakika.
4: Severken sevilmek, sevilirken daha çok sevmek.
3: Severken sevilmek, sevilirken daha çok sevmek.
4: Diyor ki karşılıklı
3: sen
4: sevgi.
3: Sen beni sev.
4: Ben de seni seveyim.
3: Seveyim, sonra sen daha çok sev, ben daha çok severim zaten. Bu mu? Bunu budur yani.
4: Konu bu.
3: Konu bu.
4: Şimdi bir daha okuyorum.
3: Tamam.
4: Severken sevilmek.
3: Evet.
4: Yani diyor ki ben seviyorum ve seviliyorum. Sevilirken de daha çok seviyorum.
3: Ha. Bu güzel ama bu.
4: Güzel bir şiir olmuş.
3: Herkes için geçerli.
4: Evet, mutlu bir evliliği olan bir hanımefendiydi, hatırlıyorsunuz.
3: Işte ya. Ben her zaman söylüyorum, evet. Doğru insanı bulduğumuzda evlilik dünyanın en güzel mertebesi. Gerçekten öyle düşünüyorum.
4: Doğrudur.
3: Süper. Erkek olarak sevilmeye pek ihtiyaç duymadım demiş. Ama sevmek hep istedim. Çünkü sevince karşı tarafın mutluluğunu görmek sevilmek hissini daha güzel yapıyor demiş. Yani birini sevdiğine onun sevildiğini hissetmesi ve senin bunu görmen sevmeyi daha güzel kılıyor bana göre.
4: Evet, bak güzel.
3: Evet.
4: Çok çok iyi.
3: Süper.
4: Tuttum bunu.
3: Ayşe Hanım demiş ki sevilmek derim ben. O apayrı bir duygu, insanın gururu okşanıyor. Hı. Yine senin dediğine doğru gidiyoruz. Bana göre de yine bir cevap geldi. Sevgili Önder demiş ki ikisinin aynı anda yaşanması en doğru olandır. Diğerlerinde hep kavga, hep hüsran.
4: Doğru.
3: Vallahi billahi doğru söylemiş.
4: Evet.
3: Bak kim yorum yazdı?
4: Annem.
3: Tabii ki. O da bizim en çok dinleyen dinleyicimiz.
4: Sıkı dinleyicimiz.
3: Evet, sıkı dinleyicimiz. Bakalım ne demiş? Nerede? Burada. Sev seni seveni. Hak ile yeksan ise... Sevme seni sevmeyeni, Mısır'a sultan ise.
4: Ya.
3: Şimdi bunu çözmek için biraz mola istiyoruz biz.
4: Sev seni seveni.
3: Yani sevilmek demiş son olarak. Güzel söylemiş ya, dur bir daha söyleyeceğim. Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır'da sultan ise. Yani sevme seni.
4: Ne?
3: Sevmiyorsa zaten niye seveyim seni?
4: Yani Mısır'da sultan bile olsa bize ne diyor
3: yemişim
4: yani?
3: Onu diyor yani, Mısır sultanlı.
4: Doğru.
3: Bir dinleyicimiz daha var.
4: Çok iyi.
3: İsmini Eser Usta.
4: Aha, geldi.
3: Vallahi billahi. Demiş ki sevdiğim başka, sevenim başka, nasıl olacak bilmem, günaydınlar.
4: Ne?
3: Eser Usta'dan inciler.
4: Bir dakika.
3: Sevdiğim başka, sevenim başka.
4: Oha.
3: Ya nasıl olacak bilmem demiş. Sen bu konuda uzmansın, vardır bir fikrin.
4: Şimdi şöyle.
3: Bak.
4: Yedek.
3: Geliyor.
4: Sevildiğin kişi yedektir.
3: Vay anam, vay nerelere geldi.
4: Sevdiğin kişi canını sıkıyorsa sevildiğin kişiye koşarsın.
3: Wow, o sesi duydunuz mu? Sesi duyan ne olduğunu anlamıştır diye tahmin ediyorum.
4: Yani
3: bak bir dinleyicimiz ya bugün sabah bizi ziyaret eden vallahi ellerine sağlık ne pasta yapmış ya.
4: Çok güzel bir tatlıydı bu arada.
3: Vallahi bildiği kendi bahçesinden topladığı meyvelerle yapmış.
4: Evet.
3: Efsaneydi. Şebnem Hanım ellerinize sağlık. Vallahi
4: çok teşekkür ediyoruz.
3: Geldiğin anda beraber bir tane yedik ama şimdi bir tane daha yemeyi düşünüyorum ben.
4: Evet ben de.
3: Yarın da isteğimiz.
4: Bir de tuzlu deneyelim size.
3: Tuzlu. Cem Yılmaz'ın sevmekse eğer diye bir YouTube linkini paylaşmış. Onu bir ara izleyelim bakalım ne anlatıyor orada. Demiş ki Ececiğim çıkar çıkmaz kızıma senin de filtre kahveyi süper ayarda yaptığını söyledim. Eline emeğine sağlık. Kızımın yaptığının dışında pek içmem çünkü demiş.
4: Ya 3 senelik tecrübem var filtre kahvede.
3: Süpersin gerçekten ya Ece inanılmazsın bu
4: afiyet
3: konuda.
4: Afiyet olsun hepinize.
3: Tam ayarını tutturuyorsun.
4: Sevgiyle yapıyorum.
3: Sevmeseniz de sevgiyle yapıyor.
4: Sevseni seveni.
3: Süper. Ben sana şu cümlelerle veda etmek istiyorum. Sevseni seveni hak ile yeksan ise sevmeseni sevmeyeni Mısır'da sultan ise.
4: Amin.
3: Bayılıyorum
4: canım anneciğim
3: ya.
4: Yani gerçekten zekasıyla bizi deviriyor burada.
3: İnanılmaz.
4: Cevapsız kalıyorum.
3: Sevilmeyi seçerek yaptığım evlilik 2,5 sene sürdü. 2,5 sene sürdü. Eğer tekrar evlenirsem severek evlenmek istiyorum. Bakalım fark var mı arasında? Deneyecek ve karar verecek. Bak Sercan demiş ki vallahi kadınlar hep paylaşır ya işte erkekler böyle erkekler diye bu bir konuda. Şunu fark ettim. 3S kuralı her yerde geçer.
4: Yani açalım.
3: Seversen sevilirsin. Seversen de sevilirsin. Vay güneşi hisseder çünkü herkes. Çünkü mutlu son bitmiştir. Ne acı ama öyle. Herhalde yaşadığı bir şeyi paylaşmış bizde Sercan. O yüzden de bu ünlü sözü bizlerle paylaşma gereği duymuş. Süper.
4: Sağ olsun.
3: Birkaç yorum daha var. Vaktimiz var mı? Hadi bir tane daha okuyalım. Sevilmek bence de demiş. Ben nedense sevildiğimi daha iyi hissediyorum. Sevdiğimden sevildiğim kadar çok emin olamıyorum. Bir türlü sevilmek çok güzel demiş. Ecmel diye bir arkadaşımız. Yine hep bana. Mottosuyla. Yani sevin sevelim. Özümüz bu.
4: Aysel yani, Hanım
3: vardığımız sonuç bu. Aysel Hanım ne demiş?
4: Evlat sevgisinden öte yok demiş.
3: 10 numara bir cümle.
4: Karşılıksız.
3: 10 numara.
4: Şey, saf sevgi evet.
3: Tabii.
4: Evet.
3: Orada bak bu beklenti de yok ha.
4: Evet.
3: Yani sevmek mi sevilmek mi diye beklenti de
4: tabii,
3: yok.
4: Tabii tabii.
3: Direkt sevmek. Direkt. Süper. Varsa Instagram'da WhatsApp'ta var birkaç tane ama Instagram'da varsa onu okuyalım yoksa bir şarkıya girelim.
4: Bir şarkı dinleyelim.
3: Tamam.
4: Gelelim.
3: Sonrasında tekrar burada olalım. Günün sorusu Instagram'ın hikayesinde paylaşıldı arkadaşlar. Altına bir butoncuk koyduk. Orada tıkladığınız anda yani iş çok kolay onu söylemeye çalışıyorum. Tıkladığınız anda cevabı yazabilirsiniz. Sevmek mi sevilmek mi? Ya da WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Ayrılmayın. Bir sonraki anonsumuz son anons olacak.
4: Ve hediyeyi veriyoruz.
3: O anonsla da hediyeyi vereceğiz. Zeynep Yiğit B2 Center'dan aylık saç bakımı kazanmak için yorumlarınızı bekliyoruz millet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
2: Avize dünyası sabahları.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, günaydın aşağına da 3. saatin içerisindeyiz. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Aynı zamanda programımızın deşifre bölümü de devam ediyor. Sevgili Ece ile birlikte günün sorusunu paylaştık. Instagram'da, Enerji'nin Instagram hikayesinde günün sorusunu paylaştık. Sevmek mi, sevilmek mi diye sorduk sizlere. Yorumlarınızı ya oradan bekliyoruz ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010 üzerinden cevaplarınızı bekliyoruz. Çünkü İnanılmaz bir hediye var değil mi Ece?
2: Bayağı iyi bir
0: buradasın
2: hediye var.
0: Buradasın önce onu bir şey yapalım. Zeynep Yiğit Beauty Center'dan aylık saç bakımı. Bu hediyeyi kazanmak istiyorsanız günün yorumunu almamız lazım. Sevmek mi sevilmek mi? İsterseniz Instagram üzerinden, isterseniz WhatsApp üzerinden. Hiç fark etmez. Her yoruma bakıyoruz. Her yorumu cevaplamaya çalışıyoruz. Hepsine çok yetişemiyoruz bazen ama siz yine de yollamaya devam edin. Hadi bakalım bir şey diyeceksin. O parmağı gördüm çünkü.
2: Bir yorum gelmiş onu demek istedim.
0: Hadi bakalım.
2: Ece Yapan'dan gelmiş. Sevildiğim bir ilişkide olmak ve hediye de bana çıksın. Tamam.
0: Anlaşıldı. Güzel ya.
2: Güzel
0: yani ki, seviyorum evet. Böyle özgüveni yüksek insanları.
2: Ha, tabii ki.
0: Ne demişti sevmekle alakalı?
2: Sevildiğim bir ilişkide olmak demiş.
0: Sevildiğim bir ilişkide olmak.
2: Evet, sevilmek.
0: Yine yani. Sevilmek.
2: Tabii.
0: Hediye de bana çıksın. Ha. Ne istiyorum?
2: Tamam o zaman.
0: Verdim cevabı, hediyemi verin ya. Bak, yorumun kralı burada. Hüseyin arkadaşımız demiş ki ne sevmek ne de sevilmek. Hayatta en güzel şey şırıl şırıl işemek. Çok iyi. Gerçekten. Çok...
2: Gerçekten. Konuyla hiçbir alakası
0: bak,
2: yok ama.
0: Bak okurken yani o hissiyatı yaşadım. Hatırladım ben. Ama inanılmaz bir duygu ya. Çok da fazla su içiyorum devamlı. O yüzden de o bambaşka bir his. Yani ne sevmek ne sevmek. Yemişim ben. Vallahi billahi. Bir yorum daha var. Sevmek güzel şey ama şu aralar sevilmeye daha çok ihtiyacım olduğu için sanırım ben de sevilmek diyeceğim.
2: Evet yani demiş. Sizi neden daha çok sevelim?
0: Ah buyur şimdi bir de. Konuya yani, başka bir boyut.
2: Demiş ki yani şırıl şırıl işemek. Yani, gel de bu adamları sev yani.
0: O sen de mantıklı bir şey söylemiş.
2: Adam gibi adam mı kaldı?
0: Süper. Ama demiş ki seviyorum belki de seviliyorum ama beraber olmadıktan sonra ne işe yarar?
2: Ha, platonik de kötü ya
0: burayı
2: uzaktan.
0: Burayı düşünen yok demiş. Hmm. Evet anca soru. Güzel. Platonik uzaktan takılmak ya tabii ki gençlik dönemlerinde yaşanılan bir şey. Hı-hı. Daha çok.
2: Evet.
0: Yani yeni zamanda artık böyle bir şey.
2: Bence
0: yani,
2: kalmadı ya kalmadı, platonik kalmadı. Aşk. Yok yani.
0: Yani şeyde de mi yok? Yeni jenerasyonda da mı yok?
2: Bence de yok.
0: Direkt diyorsun.
2: Direkt.
0: Süper. Doğrusu da bu bence ya. Ben her zaman söylüyorum. Seviyorsan öyle. Gidip sevdiğini söyleyeceksin. Yani sarılmak öyle. İstiyorsan gidip sarılacaksın. Ne olacak? En fazla bir tokat yiyeceksin. Yani. Ne olacak yani? Evet. Senin düşüncen sevilmekti. Ben sevmek dedim.
2: Ne yapalım?
0: Zaten konunun özü bu değil mi yani? Bak, kadınların istediğinde sevilmek. Ben de bir erkek olarak ne diyorum? Sevmeyi tercih ediyorum. Oldu bitti.
2: Tamam işte.
0: Tamam. Doğru söylüyorsun. Verelim hediyeyi o zaman. Biz neydi o isteyen arkadaş? Senin ben gülüşüne kurban. Ya.
2: Şimdi... Evet. Kime vereceğiz?
0: Güzel. Vereceğiz artık birine. Kime verelim? Var mı bir güzel olan? Ben şeyi beğendim ya. O özgüveni yüksek
2: tamam,
0: olan.
2: Tamam hadi Ece'ye verelim. O da bu arada bonus bir kıvırcık.
0: Valla?
2: Evet.
0: Yıllık mı verelim? Ne demek istiyorsun?
2: Abi bakıma ihtiyacı vardır diye düşünüyorum onun da.
0: Tamam o zaman.
2: Adaşım.
0: Sevgili Ece.
2: Apan.
0: Apan. Zeynep Yiğit B2 Center'dan aylık saç bakımı kazandın. Şunu da ettiğim özgüvenin sayesinde.
2: Evet.
0: Süper süper.
2: Çok tatlı bir kız o.
0: Verdik hediyemizi. Güle güle saçlarına bakım yaptır. Yaptırdıktan sonra memnuniyetini benimle paylaş. Ben de giderim belki. İşime yarar.
2: Mutlaka gitmelisin. Mutlaka.
0: Yoksa yorum var birkaç tane daha geldi mi?
2: Yok, ben üzülmesinler diye diğer dinleyicilerimize yazıyordum.
0: Reels'ta mı takılıyorsun lan?
2: Hayır. Diğer dinleyicilerimizi teselli ediyordum. Üzülmeyin lütfen.
0: Ya, gerçekten. Evet. Verebildiğimiz kadar çok hediye vereceğiz. Evet. Her gün hediye vereceğiz. Hafta içi bu program burada olduğu sürece her gün her bir dinleyicimize hediye vereceğiz. Aynı kişiye vermeyelim ha.
2: Yok bende o.
0: Sen o iş sende.
2: O iş bende. Tamam, kaçar süper. Mı?
0: Pekala, deşifre artık sona erdi. Yarın sabah yepyeni bir soruyla karşınızda olacağız. Sevgili Ece, bir soru belirlemiştik, neydi?
2: Aklımda.
0: Aklında, tamam.
2: Şimdi
0: o zaman
2: söylemeyelim yani. Hazırlanmasın.
0: Birazdan çekelim, hazırlayalım onun videosunu da.
2: Evet.
0: Yarına da planlayalım.
2: Evet.
0: Aynı kıyafetlerle çekeceğiz yine.
2: Yok.
0: O farklı bir kıyafetti değil mi? Doğru.
2: Bir onu gün iki
0: bir gün
2: tane
0: önceden
2: çektik.
0: Çekmiştik.
2: Evet, öyle
0: ya,
2: o yüzden.
0: Ne? Çakalız ha, vallahi billahi. Pekala, birazdan günün sorusunu, yeni günün sorusunu sosyal medyada biz çekeceğiz. Yarın sabah da paylaşacağız. Yine güzel bir soru olacak. Emin olabilirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Söylediğim gibi herkese de hediye vereceğiz. Son cümleleri de senden alalım.
2: Teşekkür ediyorum. Bizi dinlemede kalsınlar. Tamam. Takipte kalsınlar. Sosyal medyada takipte kalsınlar ki soruyu oradan paylaşıyoruz çünkü.
0: Evet.
2: Yani
0: her şey
2: orada.
0: Olabilir orada. Evet, o yüzden bize takipte kalın. Enerji 93.1 Instagram sayfasını takip edin. Sabahların Efendisi'ni takip edin. DJ Ece I Am. Onu da takip edin.
2: Neregeplay.com'da var.
0: Neregeplay.com'u da. Bu arada çok güzel bir
2: aplikasyon
0: değil mi?
2: İyi, bayağı iyi bu arada.
0: Bayağı iyi.
2: Çok da gelişti bu arada. Evet. Son güncellemeyi görmüşsündür diye düşünüyorum.
0: Süper. O uygulamayı da indirsinler. Hem Apple Store'da hem Play Store'da değil mi? Uygulama Nerege Play olarak.
2: Evet, Nerege Play yazdığınızda App Store, Google Play Store'dan indirebilirsiniz.
0: İndirebilirsiniz. Hayır, oradan da bizleri
2: kolay.
0: Dinleyebilirsiniz.
2: Hani öyle ücreti yok. Abonelik falan cart curt.
0: Süper.
2: Üyelik şartı yok.
0: Yok.
2: Gayet patır
0: İndirecekler
2: patır.
0: Ve Kuzey Kıbrıs'ta ne varsa ne yoksa oradan dinleyebilecekler.
2: Olay ne biliyor musun?
0: Olay var.
2: Bir sürü ücretsiz bilet verildi. Nerege Play'e sahip olan.
0: Vay.
2: Ya, hem de Cage'den, ünlü DJ'lerden.
0: Müthiş.
2: Ya.
0: O zaman millet hiç vakit kaybetmeyin. Apple Store ya da Google Play'den Nerege Play uygulamasını indirin. Sürprizlerle dolu bir uygulama. Her an hediyeler orada da verilebilir. Haberiniz olsun. Yapmanız gereken sadece Apple Store'dan ya da Google Play'den hangi telefonu kullanıyorsanız ona göre bu aplikasyonu indirmek, Nerege Play uygulamasını indirmek. Ben Aplikcan diyordum bir ara, biliyor musun? Bunu indirmek ve telefonunuzun bir yerinde durmasını sağlayın arkadaşlar. Arada girin, bakın, müzikler inanılmaz. Çok farklı müzikler de var. Yani orayı da bir radyo olarak düşünün. Bizleri oradan da canlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Online de dinleyebilirsiniz. Güzel hediyeler de kazanabilirsiniz. Pekala millet. Sevgili Ece, teşekkür ederim. Ben de sana
2: teşekkür ederim.
0: Güzel bir bölüm oldu. Yarın sabah aynı saate tekrar burada olacağız değil mi?
2: Tabii ki de.
0: Süper. Hadi bakalım millet, ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydınlar beyler, günaydın. Şana'da bendeniz sabahların efendisi ve burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü sizin gibi gerçekten yaptığım espriyi anlayabilen dinleyicilerin olması bana inanılmaz derecede mutluluk veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki Enerji'yi dinliyorsunuz. Yani sizler benim her zaman iyi kimsiniz. Kimsiniz? Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Çok güzel bir kampanya var arkadaşlar Avize Dünyası'nda. Bu kampanyayı kaçırmamanız için her gün dile getiriyorum. Her gün. Çünkü herkesin bu kampanyadan faydalanmasını istiyorum. Nedir bu kampanya? Tüm Avize Dünyası mağazalarında şu anda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor millet. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Ve bu kampanya stoklarla sınırlı. Sonrasında ay yok ben duymadım. Ay bilmiyorum. Olmasın diye bence gün içerisinde vakit ayırın Avize Dünyası mağazası. Size en yakın Avize Dünyası mağazasına gidin. 2 al 1 öde kampanyasından faydalanın millet. Ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Avize Dünyası'na gireceksiniz. Öncelikle bir merhaba. Sonrasında beğendiğiniz iki avizeyi alacaksınız. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödeyeceksiniz. Çünkü Avize Dünyalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor millet.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar günü Türkçe rap sahnesi.

0: için 0546 994 55 55.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Herkese günaydınlar. Ne habersiniz millet? Ben Deniz Sabahların Efendisi. Bunlar da Medrano Sirkin'den emekli çalışma arkadaşlarım Bobo, Chip Top ve Karamela Şekerleri. Evet. Ya burası enerji, fazla söze gerek yok. Eğer kısa bir süredir dinliyorsanız da ya bu sabah buradan aşağı yukarı neler alabileceğinizi biliyorsunuz bu programdan. Ya günün fiyaskosu ya. Bu program günün fiyaskosu, hepimiz için de güzel bir şeyler var yani. Ben yaşlandığımı fark ediyorum millet. Yani 10-15 sene önce de mesela bir programa aynı sözlerle açtığımı hatırlıyorum. Ama dönüştürüyorum. Yani ilk kullandığımda dinleyen 23 yaşındaki genç kız şimdi 46 yaşında, yaşı yaşıma uygun. Evet, uzun yıllar icra edilen bir meslek bu. 20 yıl önce yatırım yapıyorsun. Evet. ya millet arsa alır. yaşlanıyorum ya, şeyi de kaybediyorum yavaş yavaş. Hani yeni biriyle tanışırsınız, bir yere gidersiniz, ne bileyim bir tepki beklersiniz ya. İşte ilk zamanların heyecanı filan. Bazen de çok moral bozucu olabiliyor. Şu erkekler biraz kompleksidir. Yani sözüm meclisten dışarı ama genelliyorum. Yani şöyle bir şey duymak istemezsiniz karşınızdaki kadından. Beklediğimiz genel olarak daha çok... Ay papi chulo margarita della signor del mundo ay caramba gibi bir şey oluyor daha çok. Ya ben ilk nişanlımdan ayrıldığımda evden çıkıp annemlerin yanına taşınmıştım bir süre. Ve bir gün bir kızla tanıştım, bir yerlere götürmek istedim ama annemlerin evi çok da kötü bir tecrübe yaşatmıştı bana. Yani çünkü bir kere annem sabaha karşı gelip kızının üstünü örttü. Yani olmaz ya böyle bir şey. Sonra kıza dedim ki bir süredir bir otelde kalıyorum, istersen yok otel falan da yok öyle bir şey yok. Neyse gittik, sen bekle ben halledip geliyorum dedim. Ve resepsiyoniste gidip dedim ki ya bir oda tutmak istiyorum. Ne kadar kalacaksınız? Bir ay. Niye ayrıldın ki sabahların efendisi? Çünkü bana yardım eden kimse olmadı. Ya mesela ne bileyim başkanların sözcüsü falan vardır. İşte, spokesman. Spokesman derler. İsterse gitmez bir yere başkan. Ben? Benim için kimse konuşmadı. Yani benim için bir sözcü yollayabilseydim her şey hallolurdu. Yani konuyu bilmesine bile gerek yok. Kravatlı, böyle elinde dosya, tam takım. Hanımefendi merhaba. Sabahların efendisinin adına burada bulunuyorum. Bu akşam burada olamayacak kendisi. Yok ya, neden olamıyormuş? Komitemiz lokasyon olarak güvenli olmadığını düşünüyor. 3 gün sonra bir açıklama yapacak. Pekala millet. Programın sonuna geldik. Keyifli olduğunu tahmin ediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Ama ayrılmadan Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var. Onun detaylarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin pazarı karşısında Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Mağazaya gidiyorsunuz, beğendiğiniz 2 tane avizeyi alıyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Stoklarla sınırlı, bu kampanyayı kaçırmanızı istemiyorum. 2 al 1 öde kampanyası Avize Dünyası'nda devam ediyor. Yarın sabah görüşmek üzere.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: konuşalım. Hangimiz fotojenik?
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi beSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalamanın yüksek hava sıcaklığı ise 36 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise 1-2 derecelik yükseliş görüleceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Mert Demir burada hit şarkısı Cehennemin Dibi ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: şarkılarla uzun yıllardır adından söz ettiren önemli isimlerden biri Simge burada. Ozan Bayraş ile birlikte bizlerle paylaştığı düetleri Anahtar'la şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Yok.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

araştırmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı ismi Kıbrıs'ın gurur kaynağı Buray burada. Son dönemin ses getiren şarkılarından bir tanesi tam benim tipimle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Başımın tatlı belası.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Digitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Sporsu 2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar günü Türk

Kendilerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zinet Salih burada. Yıllar boyu çok özel şarkıları paylaştı bizimle. Onlar arasında ön plana çıkan ve dikkat çeken bir çalışma. Yenidenle şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Düştüm.

İki başarılı ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen burada. Daha önce Gökhan Özen'den dinlediğimiz bir şarkıyı bir düet olarak yeniden buluşturdular sevenleriyle. Benden sorulur şimdi. Kıbrıs'ın Türkçemiz...

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kesipimi.
1: Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise uzun zamandır paylaştığı çalışmalarla dikkat çeken ve bizim de listelerimizde sıkça yer alan isimlerden biri Dicle Olcay burada. Dikkat çeken çalışması Seninim Ki, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide. Sakla.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

popüler müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise tarzıyla dikkat çeken iki başarılı isim Sefo ve Sena Şahin burada. Bir Bilsen'le ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzikleri enerjide.

0: Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: 0-294-55-55. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
1: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: İş ve Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 20 Ağustos tarihler ve bu perşembe gününde böyle cuma gibi bir tat aldığımız bir perşembe günündeyiz. Şimdi Oğuzhan Koç sizlerle, sonrasında haftanın şarkısı karşılayacak sizleri derken enerji keyfinde bugün keyifli konular ve keyifli şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve Perşembe gününe tüm hızıyla devam ediyoruz. Sizlerle paylaşacağım birçok konu var. Onlardan biri, çok ilginç bir konu okudum, sizlere aktarmak istiyorum. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra galaksimiz Samanyolu'yla Andromeda'nın birbirine çok yaklaşması ve büyük bir galaktik etkileşime girmesi bekleniyor. Bu, yıldızların birbirine çarpacağı anlamına gelmiyor. Galaksiler arasındaki mesafeler o kadar büyük ki yıldızların doğrudan çarpışma ihtimali oldukça düşük. Ancak iki galaksinin kütle çekimi yıldızların yörüngelerini değiştirecek ve gökyüzünü bugün hayal bile edemeyeceğimiz kadar farklı bir hale getirecekmiş. Ve evet, bunu izlemek için yaklaşık 4 milyar yıl beklememiz gerekiyor. İnsan ömrü yine evrenin takviminde pek iddialı değil gibi duruyor. Yani bu evren sadece insanlar için yaratılmadı arkadaşlar. Biz kendimizi çok yüce, çok büyük sanıyoruz ama evrende ufacık bir toz parçasıyız aslında, bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden dertlerinizi çok da sorun haline getirmemeye çalışın. Enerji Keyfi'ndesiniz, devam ediyoruz.

enerji hiç benzer. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Pop 20 artık yaklaştı. Pop 20 demek, ilk 5 demek, ilk 5 demek, hediye demek tabii ki de. Sosyal medya hesaplarımızda ilk 5 videolarımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve sonunda Cyprus Express'ten 1000 liralık hediye çeki kazanıyorsunuz. Detaylar sosyal medyamızda. Evet, bir süre ara vermiştik ama şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte yazın biraz teknik aksaklıklar, işte stüdyoların tadilata girmesi gibi birkaç sorunumuz olmuştu ama ilk 5 listelerimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor ve artık hediyeler Cyprus Express'ten hediye çeki şeklinde gelmekte ve çok da keyifli oldu. Siz istediğiniz ürünü satın alabileceksiniz hem de çekinizle birlikte. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı.

0: puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Enerji Keyfi.
1: Dişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Ağustos'un son 11 günü diyebiliriz. Evet, resmi olarak yaz bitiyor. Yani resmi olarak dediğim yaz 3 aydır ya, işte Haziran, Temmuz, Ağustos. Artık Ağustos'un sonundayız. Çok hızlı geçti bu yazda. Gerçekten umarım dolu dolu keyifli anlarla geçirmişsinizdir diye umuyorum. Güzel bir sonbahar bizleri bekliyor. Böyle havalarda bizleri korkutuyor gibi, sanki bu kış daha da mı soğuk olacak? Çok sıcakladık bu yaz. Bakalım bu kış nasıl geçecek bilmiyorum ama günleri güzel geçirmek sizin elinizde. Yaz kış demeden her gününüz çok özel, çok değerli ve değer katmak tabii ki de sizin elinizde. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerle en güzel şarkıları buluşturuyoruz. Bir yandan güzel konularımız var. Hepsi bugün Enerji Keyfi'nde devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: İş ve Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık ve Enerji Keyfi 2 saat boyunca daha bu frekansla sizlerle. 20 Ağustos tarihler Perşembe günündeyiz. Sevdiğiniz konular, keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle.

0: Bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
4: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nihalist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi gün bitmiş, uykunuz gelmiş, dişlerinizi fırçalamışsınız ve yatağa girdiniz. Tam gözlerinizi kapatacakken aklınıza bir anda buzdolabındaki tatlı, cips ya da dondurma geliyor. Peki şimdi ne alaka diyeceksiniz ama bazı burçlar var ki gece mutfağa yönelme ihtimali daha fazlaymış. O burçlar boğa, yengeç, ikizler ve balık. Boğa yemek yemeyi zaten çok büyük bir keyif olarak görüyor ve böyle gün boyu kendini kısıtladıysa yatağa girdiğinde acaba bir parça daha çikolata yesem ne olur düşüncesiyle mutfağın yolunu tutabilir gece. Yengeç ise gece saatleri duyguların daha yoğun hissedildiği zamanlar olduğu için gün içinde fark etmediği açlık yatağa uzandığında ortaya çıkar. Hele bir de çocukluğundan sevdiği bir yiyecek aklına geldiyse uyku biraz bekler. İkizler burcunda durum biraz farklı. Gece yatağa girince zihni susmak bilmez. Bir düşünce, bir yemek videosu ya da sosyal medyada karşısına çıkan bir tarif iştahını bir anda açabilir. Ve balık, yorucu bir günün ardından kendisini iyi hissettirecek küçük kaçamaklara yönelmeyi sever. Tatlı ya da sevdiği bir atıştırmalık onun için bazen günün stresini geride bırakmanın en lezzetli yolu. Yani siz de böyle gece artık hiçbir şey yemeyeceğim deyip birkaç dakika sonra kendinizi mutfakta buluyorsanız burcunuzun bu listede olup olmadığına şöyle bir göz atabilirsiniz. Ama gerçekten bu yaşam tarzıyla da farklılık gösterebilir. Aç olan bir yay burcu da gece kalkıp yemek yiyebilir ama en zararlısı da gece yemek yemek. Aman dikkat diyorum. Enerji keyfi.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken Sıla'yla devam ettik. Sıla evvel Ezel şarkısını bu sene bizlerle buluşturmuştu. Bu arada Sıla demişken de Girnefest 2026 kapsamında adamız da konser vermeye geliyor. Bence bu konser kaçmaz ve son 100 bilet diyebilirim Sıla için. Gişe Kıbrıs'ta sizleri bekliyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta bence tükenmeden bir Sıla konseri edinmenizi tavsiye ediyorum. Çok da keyifli olur bence bir Sıla konseri. Radyonuz Enerji'de de Enerji Keyfi devam ediyor. Müziğin en iyisi bu frekansta.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Dijitü Kıbrıs 444-77-33.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe Rap

0: 55.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Ve Enerji Keyfi sevdiğiniz şarkılarla birlikte devam ediyor.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda lounge hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve artık her sabah sabahların efendisiyle birlikte bu frekansa sizlere çok güzel hediyeler kazandırıyoruz. Sabahları Instagram hesabımızda, hikayelerimizde ya da gönderilerimizde bir soru paylaşıyoruz sabahların efendisiyle birlikte. Siz de o soruya cevap verdiğinizde bunu tabii canlı yayında keyifli bir şekilde paylaşıyoruz. Bu arada sabah 8-9 arası enerjideyiz. Enerjide böyle sunuyoruz. Hatta küçük bir isim de verdik programımıza. Adı Deşifre. Sonrasında en güzel cevabı da çeşitli hediyelerimiz oluyor. Her gün değişiklik gösteriyor hediyelerimiz. Detayları sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Sabahları da yayını takip edin derim. Sabahların efendisinde 8-9 arası buluşuyoruz. Enerji keyfindesiniz. Keyifli konular, keyifli şarkılar devam ediyor.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Fatma Turgut'un harika vokaliyle Model grubu tekrardan bir araya geldiler. Hatta yeni bir şarkı bile yayınladılar. Az önce dinlediğiniz şarkıydı. Bu arada Fatma Turgut demişken de Girne Fest kapsamında 11 Eylül'de Girne'de konser veriyor olacak. Girne Amfiteyatro'da sizlerle buluşacak. Biletler tükendi, tükenecek. Tükenmeden yerinizi ayırtın. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de. Ve genç sanatçımıza devam ediyoruz. Onun da sesi, şarkıları bir o kadar güçlü. Afra şimdi sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
6: Digiturk Kıbrıs yeni sezona hazır.
7: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
6: Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
0: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesi.

0: 55. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com
0: enerji veren şarkıların doğru frekansı.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi

0: vadeli puanı ve optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
1: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
2: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

Marist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Marist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Nearest Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
6: Bike, always be with you.
7: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi tatil harcamalarınızda cazip iade avantajlarından yararlanın. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
2: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
3: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
4: Şampiyonluk hikayesi BeSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
3: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
0: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos pazar

0: rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
6: Şampiyonluk hikayesi WinSports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
5: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
7: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayatınız doğru seçimlerle daha ayrıcalıklı. Optimum Safir Kart'la şimdi okul ödemelerinizde vade farksız, masrafsız 8 taksit kolaylığından yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak yapacağınız tüm harcamalarınızda 2 kat Milo uçuş mili puanı ve Optimum puan kazanın. Optimum Safir Kart. Sadece bir kart değil, bir yaşam tarzı.
3: Optimum Kart yanında. Optimum Kart yanında.
4: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
5: Pizza.
4: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2

0: 55. Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır. Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Dijitürk Kıbrıs 444-77-33.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.
3: Şampiyonluk hikayesi Bein Sports'ta yazılıyor. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla başlıyor.
2: Dijitürk Kıbrıs 444 77 33.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
3: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Dijitürk Kıbrıs yeni sezona hazır.

0: Dijitürk Kıbrıs 444-77-33. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
1: Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü.

operatör için 0546 994 55 55. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla, Buray ve Fatma Turgut, Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Girne Amfiteyatro'da sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Bir yere ayrılma. Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedubluman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın ritmi 23 Ağustos'ta Ülfet Beach Club'da yükseliyor. 23 Ağustos Pazar günü Türkçe rap sahnesinin

55. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Flash.

0: Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Ya. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabii gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.